0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
1: Siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Siz ara süpermarket radyonu dinliyorsunuz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.